0: 讲究嘛，大概讲究不两边非常关的，完就是个人命啊，挂单都不讲究非常关的，别的辈子讲究的就是人命，哎，拿出来讲。
1: Sersem asam batı yerim mıkısa kapısırı Gizar çara gizar çara çata dönüm Mardır mıdır fırın sakın Kapı alem beni Kumada kapı mülük